zaman. Şey, sigara tuşu sana. Bana ne var ne var tuğul. Don't you believe it?